0: yaşamaya küstürüp içtiren mi ben?
1: Haydi Dana, mukdeş tak mikula.